kedin iyilik bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosan eki bacaya. Ekdiya celamı.